0: telefonu öyle bir aşamaya aldım.
1: Copy, Collins will be en route.